de dağmıyor kutsa batet irmeç Hayat kan hun sirov etmat Dervet ankeh sırtov batvet aprat hokov Lıçvet gerbet uyuyatak